kana ga ta farko a gidan su ne kai na kusan kiran ƴan sanda bayan marmusa din ulan Mr. Chef sai na ji miyan kuka ta fara turanci har ma anta Amina sarauniyar iyayi tace a zuba min a kwano in tafi da ita gida.